0: What is the difference between a metro and an airplane? Between a shopping center and an airport?
1: Nous invitons dans un premier temps uniquement les passagers du groupe 0. Avion vouloir se présenter en porte 14, mais l'équipier est bien ainsi que la carte d'accès à bord. La compagnie British Airways vous remercie, vous faites un agréable vol. Ladies and gentlemen, it's a pleasure. British Airways flight 347 to London is ready now to board. We invite only passengers group 0 to set the entrance. British Airways, we wish you a pleasant flight, thank you.
0: Que nous dit l'énergie lumineuse et les vrombissements de ces déplacements mécaniques? What does the light energy and the roaring sound of this mechanical movement tell us? Qui se déplace vraiment en conscience? Who really moves in consciousness? Pas qu'en avion, mais tracté par n'importe quel moteur. Qui considère que c'est au-delà des ressources allouées aux êtres humains? Not just on a plane, but pulled by any engine. Who considers that this is beyond the resources allocated to human beings?
2: Önünüzdeki koltuğun altına yerleştirebilirsiniz. Kemer ikaz ışıkları yandığında kemerlerinizi gösterilen şekilde bağlayıp elinize göre ayarlayınız ve ikaz ışıkları sönünceye kadar bağlı ve görünür tutunuz.
0: Les futuristes italiens adulaient la mécanique et les machines modernes, comme les surréalistes investissaient les rêves. Que reste-t-il de cette admiration douteuse? Hormis quelques ingénieurs prompts à résoudre les problèmes posés par leurs propres solutions, qui rêvent d'un moteur?
2: Yasa gereği uçuşlarımızda sigara, tütün ürünleri ve elektronik sigara kullanımı yasaktır.
0: The Italian futurists adored mechanics and modern machines, just as surrealists invest dreams. What remains of this dubious admiration? Apart from a few engineers who are quick to solve problems posed by their own solutions, who dreams of an engine?
2: Etmeden önce kendi maskenizi doğru şekilde takınız. Acil çıkışlar kabinin her iki tarafında olmak üzere ön, orta ve arkada yer alır. Çıkış yönünüzü gösteren dikkat ışıkları size yardımcı olacaktır. Şimdi arkanızda da olabilecek en yakın çıkışa ait dikkat ışığını
3: kullanın. Acil
2: konuyla çıkış işaretleri
3: sayın yolcularımız, IQ kabin emniyeti kuralları gelince uçuşlarımızda elektronik sigara cihazları dahil sigara kullanımı kesinlikle yasaktır ve uçak tuvaletlerinde duman dedektörleri bulunmaktadır. Kemer ikaz ışıkları sönünceye kadar kemerinizi çözmeyiniz, yerinizden kalkmayınız, baş üstü dolaplarını açmayınız ve iniş esnasında çıkış sıranıza riayet ediniz. Bu kurallara uyulmaması durumunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürürlükteki yasal düzenlemeler uyarınca idari para cezası uygulanacağını bildirir, anlayışınız için teşekkür ederiz. Şimdi lütfen ceplerde yer alan emniyetiniz için önemli ilave bilgileri içeren emniyet kartınızı inceleyiniz. Dear passengers, in accordance with ICAO requirements related to cabin safety, it is strictly prohibited to smoke on our flights, including electronic cigarettes, and there are smoke detectors in the lavatories. Keep your seatbelt fastened, remain seated, and do not open the overhead bins until the seatbelt sign has been turned upon. Respect the disembarking order when leaving the aircraft. We kindly remind you that the Director General of Civil Aviation will fine you for failure to obey these rules as per the laws. Thank you for your understanding. Now please view the safety card in the packets, which provides further important details for your safety.
4: Cabin crew, be seated for takeoff.
0: The only dream, the only desire, is to be in the flow, in the fast stream dictated by the economic impulse. The economic one is the engine of the aircraft, the reactor.

0: 555 mètres d'altitude. 5,545 altitude. 2,364 mètres au-dessus du sol. 2,364 mètres above the ground. Boire une gorgée d'eau à 4,901 mètres du sol. Drink a sip of water. 4,901 mètres above the ground. Voulez-vous like un apple juice, Pepsi, café, du lait, du sucre?
1: Senior service,
0: communicant
1: de şifleri sürünceye kadar lütfen kemiğinizi bağlı tutunuz ve yerinizde kalınız. Emniyetiniz için oturduğunuz sürece kemiğinizi bağlı tutmanız ve başüstü dolaplarını açarken dikkatli olmanız gerektiğini hatırlatırız. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Dear passengers, please keep your seatbelt fastened and remain seated until the seatbelt sign has been turned off. For your own safety, we remind you to keep your seatbelt fastened while you remain seated and be careful when opening the overhead bins. Thank you for your understanding.
0: Un café à 5548 mètres d'altitude. 5548 mètres.

0: manger une ratatouille à 11 km au-dessus du sol. C'est banal ça, c'est commun. Eat a ratatouille at 11 km above the ground. Is that common? Is it common? Except for the advertising where they tell us it's extraordinary. Yes, it's common. À part dans les publicités où l'on nous dit que c'est extraordinaire, oui, c'est commun.
1: Sayın yolcular, cep telefonu ve diğer şahsi eşyalarınız için lütfen koltuk ceplerini kontrol ediniz ve bagajlarınızı yanınıza aldığınızdan emin olmanızı teşekkür ederiz. The passengers, please check your seat buttons for your mobile phone and other belongings. Make sure that you take your luggage with you. Thank you.
2: Cette musique m'a anesthésié. Je crois que c'est le principe.

0: level, take out a sandwich from its plastic packaging. A package like an airplane cabin, filled with air, with water in a square box. It happens every day. The economy needs it, and the passengers are the merchandise, full of desire to do well, to play its role. In an oblong box.
1: Sayın yolcularımız, iniş için bagajınızı başüstü dolabına veya önünüzdeki koltuğun altına yerleştiriniz. Elektronik cihazlarınızı uçuş modunda kullanabilirsiniz. Uçuş modu özelliği bulunmayan cihazlarınızı kapatınız ve tüm elektronik cihazlarınızı güç ünitesinden çıkartarak emniyet alınız. Şimdi lütfen kemerinizi bağlayınız, koltuğunuzu dik, masanızı kapalı. Güneşinizi açık duruma getiriniz, ayak desteğinizi, ekran ve kumandanızı iniş öncesinde yerine yerleştiriniz. Küçük cihazlarınızı evinizde veya koltuk cüplerinde, dizüstü bilgisayarınızı çanta içinde, başüstü dolabında ya da koltuğun altında muhafaza edebilirsiniz. Ceplerde yer alan ve emniyetiniz için önemli ilave bilgiler içeren emniyet kartınızı inceleyiniz. Teşekkür ederiz. Dear passengers, for landing, make sure that your luggage is stowed overhead bins or under the seat in front of you. You may use your electronic devices in flight mode. Turn off your electronic devices without flight mode feature and unplug all your electronic devices and safely install them. Now please fasten your seatbelt, put your seat back upright, close your tray table, open your window blind and stow your footrest, screen and headset before landing. You may keep small devices in your hand or in the seat pockets and put laptops in their cases and store them in the overhead bins or under the seat in front of you. Review the safety card in the packets, which provides further important details for your safety. Thank you.

Hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar, yolculuğunuzun rahat ve keyifli geçtiğini umuyoruz. Emniyetiniz için kemer ikaz ışıkları sürünceye kadar lütfen yerinizde kalınız, kemerinizi bağlı tutunuz ve baş üstü dolaplarını açmayınız. Elektronik cihazlarınızı kullanabilirsiniz. Starline Suisse Türk Hava Yolları ile uçtuğunuz için teşekkür ediyor. Sizlerle yeniden karşılaşmayı diliyoruz. Ladies and gentlemen, dear children, we hope that you had a pleasant flight. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off. Do not open the overhead bins. You may use your electronic devices. Thank you for flying with Turkish Airlines, a member of the Airlines, and hope to meet you again. Sayın yolcularımız, uçağımız henüz park yerine ulaşmamıştır. IQ kabin emniyet kuralları gereğince, kemer ikaz ışıkları sürünceye kadar kemerinizi çözmeyiniz, yerinizden kalkmayınız, baş üstü dolaplarını açmayınız ve iniş esnasında çıkış sıranıza riayet ediniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Dear passengers, our aircraft has not reached its final parking position. In accordance with IQ requirements related to cabin safety. Keep your seatbelt fastened, remain seated and do not open the overhead bins until the seatbelt sign has been turned upon. Please respect the disembarking order while leaving the aircraft. Thank you for your understanding.